ayılla açın şin de yago et apansın nela tanne işin ko enda çıkıyor git atız kago. Akon ee ya Thai government doba fine arts department ehut ayaç edahaz antane. Asay ee yo